dal kedi git eya ne reina git eya gitzi be tust et eya adolece tust go ol kiloshit eya adol ne reget eya morning edition eya daisy meals in eshina daisy meals adolece adot eya mobile mammogram ed eya adol ne reil get adolece ne re azel embeshaz aje vision sheet eya adol la hat ego ne re ol